Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırılın genug. Kemi firin, hırlık firin, sevil.